Sevdiniz mi? Tertemiz, böyle yürekten, kalpten. Zamanla her şeye alışıyor insan ama önemli olan zamanı bırakmak değil, zamanla bırakmamak.